0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
1: Çünkü yanıptına siket var bir gamsız da cüddü maşineye muhabbet koygan bize. Cüddü maşineye muhabbetimiz balant bize. Bana lübboy devlette maşinanı şunu aladı, şunu bezi koydu, şunu hedef gitti. Biz ne bakalımız? Zavutta yenge maşinanı alıp çıkıp toğır remotka baramız. Ya sergiliğe baramız, ya Parhatski bazarga baramız. Rol almıştıramız, mektubu almıştıramız, çikol kıldıramız, balon kıldıramız, diske kıldıramız, unus almıştıramız, parası almıştıramız, diske Şuna kadar maşinanın iş kovazları var. Tağla kıldım. Neme gereği şu maşinaya pul sarıpladı. Yani. 300 dolarlık maşinası ki çıkol giydirdi. Hatını 100 milyonlu iştapel giydirdi. Motoru bu saydılar. 500 dolarlık balon aladı maşinası ki. Oğlu 50 milyonlu Hıhtaydı patinkasını giydirdi. Ayağı dediler. Etteki ölsen, öşe maşine turadı. İşiteydi. Kıldırak elimin dağılı. Bola kılıp parzantıya bitti oyuncak haber gelmez. Maşinasını aldı gelmem de it koyup koyup kellesi kımeleri. Bir tanesini gördü, virtüelotçu koyup koyup, virtüelotçu. Para giyen var. Ben de bu oyuncak adı oğlu izgi aldınız mıydı? Yok, maşine kaldım dedi. Maşine gelmek gerek bu oyuncak adı. Yok, avaz akım bu oyuncak olmaz dedi. Bu asfijitin dedi. Bu parraga ilengende çırağıyla şırın hiç çıkartıp durat dedi. Ben içimde ayıp ben de şunu özünge sepsin bu muydu mu diye yaptım.

0: Jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmadim.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dorboz dordan o'tib yotib, aksirib yubordi. Pastagilar sog' bo'ling deyishdi. Lekin kech bo'lgan edi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkkan künü çıkkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.

yolları tükün kovun ezgel kebelek hem künün körer dünyada körsetmediler künün.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

ikki zamon yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir.

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Hademey tong otadı. Kun çıkadı hademey. Tong büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter tongeçe? Yet olmaz kimdir?